mangele kunlo bade majugu yengele nde mangele kunlo nabalo nabalo nabalo.